sebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin? Nazlı bebeğim, ne alemdesin?

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu, Radyo Türk Umaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında. Eylül'ün de sonuna doğru ilerlerken kavuştuk çok şükür. Radyo Türk Umaz frekanslarında yeni haftayla güzel yenilikler de katılsın hayatımıza temennisiyle başlayacağız. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Sorunsuz geçmesini hep diliyoruz zaten. Ama şimdi biz neye odaklanacağız? Sendromsuz bir pazartesiye odaklanacağız. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla başlıyoruz. O halde günler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artısı var.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Yeni haftaya en güzel başlangıç için gözünüz yolda, kulağınız radyoda olsun dedik. Bakalım kimlerin kulağı radyoda? Programın ilk başlarında şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Zühre Almanya'da bizlerle beraber. Günaydın. Yeni haftaya umutla başlamak gelecek günleri meraklandırırmış. O yüzden umudumuz daim olsun. Hoş geldin. İstanbul'da yağmurlu bir İstanbul sabahından Leyla bizleri şu an dinliyor. Huzurlu, sağlıklı, bereketli bir gün ve hafta olmasını diledi. Hepimiz için. Amin. Dün geceden itibaren inanılmaz derecede yağışlar İstanbul'un her yerinde etkisini artırmıştı. Şu anda hala devam ediyor yer yer. Hava durumuna da bakacağız. Antalya'dan servis kaptanımız Coşkun şu an bizlerle. Coşkun kaptanım günaydın. Iraz Hatay'dan yağmurlu bir günden günaydın.

0: kadınlarıyla oda aramıza katılıyor. Şanlıurfa Çamlıhanı Öğretmen Servisindeyiz. Yine tüm öğretmenlerimize, Ali Kaptanımıza da sevgilerimizi gönderelim. Fatma Duru hoş geldin. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde çalışan bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Haftanın ilk günü huzurlu, sağlıklı olsun diyerek Sıla bizlere kulak veriyordu. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Çok güzel bir mesai saati olsun. Mahmut Kırıkkale de aramızda. Yağmurlu bir Kahramanmaraş'tan kucak dolusu günaydınlarıyla Hamza şu an aramıza katıldı. Yine Emel, mus mutlu sabahlar diyerek yeni hafta gelecek nice haftalarımız gibi güzelleşsin. Kimseleri moralinizi bozmasına da izin vermeyin demiş. Çok da doğru söylemiş. Deniz Kahramanmaraş da bize eşlik ediyor. İlhan Güven aramıza katıldı. Hoş geldin ve bir de...
1: Günaydın. Açıldı radyolar. Pazartesinin stresi az bir gün olsun.
0: Amin.
1: Herkese mutlu sabahlar. Günaydın.
0: Enerjine sağlık Asya. Hoş geldin. O da Mersin'de bizlerleydi. Oh. Çok güzel başladık. Daha da güzel devam edelim. Günümüzün sohbet konusu. Teoride kolay ama pratikte bayağı zor olan şeyleri konuşalım. Hani konuşması söylemesi teoride kolay. Hani tarif ediyor falan vesaire. Ama pratikte, uygulamada zor olan şeyler var. Neler onlar mesela sizce? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Burası Radyo Turkuaz. Hayat burada.

0: yapar. Uğur, günaydın, iyi yayınlar. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler Emre, günaydın.
0: İşe doğru gidiyorum ben de.
1: Harika.
0: Biliyorsun ben iş makinesi teknisyeniyim.
1: Hı hı.
0: Şimdi evet. Bir makine arızasında kitapta okuduğumla veyahut da makine şemasına baktığımla teorik uygulamaya geçtiğinde farklı oluyor.
1: Evet.
0: Yani kitapta okuduğunda makinenin üzerindeki bir parçayı sökmek veyahut da bir parçayı aramak çok farklı oluyor.
1: Kesinlikle. Emre, kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun. İyi yolculuklar da aynı zamanda. Birçok meslekte benzer bir durum olabilir. Ya özellikle de bir alet edevat kullanma konusu, bir araç kullanma konusu oluyorsa tarifiyle uygulaması uymayabiliyor kolaylık zorluk derecesi. Kübra, günaydınlar. Yolda şu an bizleri dinliyormuş. İyi yayınlar mesajıyla. Yağmurlu bir günde o da aynı şekilde bize eşlik ediyor. Sivas'ta Özkan aramızda. Günaydın, hoş geldin. Teoride zengin olmak çok kolay ama olamıyoruz demiş. Kolay mı? Yağmurlu bir Kahramanmaraş'tan selamlarıyla kızımı okula, eşimi de işe yolladım. Ben de ev işlerine diyerek Elif de bize eşlik ediyor. O zaman kolay gelsin sana da. Teoride kolay, pratikte zor olan şeyler. Sohbet konumuz.

0: son. Reklam. Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

Eller Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Haberler, faydalı bilgiler, yol ve hava durumları. Seni güne en güzel şekilde hazırlayan program.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ama Edirne hariç Marmara'da, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla il bazlı olarak mesela Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğu kısmında daha çok, İç Ege, göller yöresi, Toroslar mevkiinde, Doğu Akdeniz'de, yine İç Anadolu'nun kuzey ve batısında, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerini

0: kontrol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %90'lara ulaşmış durumda. Yağmurun etkisiyle Anadolu yakası kırmızı da değil bordro renkte adeta şu an trafik haritasında ağırlıklı olarak. Bakırköy Zeytinburnu yönünde sahil yolunda orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine Tem'de Sultanbeyli

0: Saatimiz 7.45 oldu. Az evvelki söylediğimin Kuzey Marmara'daki durumla alakalı Tahsin de video göndermiş. Evet, Kuzey Marmara'da durum bu diye herkese güzel bir hafta olmasını dileyerek. Aman Tahsin, çok dikkatli git lütfen. Çünkü görüş mesafesini de çok çok kısaltıyor. Yağmur çok şiddetli ve yollarda da ciddi su birikintileri, uyarıları da var. Sağlıklı, sorunsuz yolculuklarımız olsun inşallah. Günaydın tekrar. Hemen devam edelim.
1: Uğur Bey oğlum, beni size kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. İyi ki hepiniz varsınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık ve düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarınız hepinizin bir tanesi bin tane olsun inşallah. Abi. Kötülüklerden korusun Rabbim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Gül öğretmenim, hoş geldiniz. Çok özlemiştik sizi ve dualarınızı. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. İyi ki varsınız.
2: Antep'ten herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ben Mehmet Aritaş.
0: Hoş geldin.
2: Teoride yemek yapmak çok kolay ama bunu pratiğe dökmek, tadını vermek çok zor. Bunu eşim ve annemden dolayı biliyorum. Aman evdekiler duymasın.
0: Niye? Ya ne var ki bunda diyorsun değil mi onlara da? Mehmet Ali, doğru söyle. Ne var yemek yapmakta ya? Ne yapıyorsunuz? Bence duydular. Ya inşallah duymuşlar. Gidin gönlünde taşır. Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Yine merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri kamuoyunda fon krizi olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemeler konusunda kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verileri kabineye sunması bekleniyor. Aynı zamanda kabinede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ele alınırken Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği de masaya yatırılacak olan diğer bir konu sevgili dinleyenler. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grupta mücadele eden milli futbol takımımız bugün İtalya'yı konuk edecek. İtalyan teknik direktörümüz Montella Uluslar Ligi'nde İtalya maçı öncesi basın açıklamasında bulundu. Şimdi kendisi de İtalyan olunca teknik direktörümüzün kritik maç hakkında tabii gönlüm tabii ki Türkiye'den yana ama İtalyan olmasının da verdiği duygusal mücadeleye de değindi aynı zamanda. Bugün saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak milli takımımız. Türkiye Fransa karşısında 1-0, İtalya ise Belçika karşısında 2-0 yenilerek başlamıştı. Bu müsabakada da kazanan millilerimiz olur umarım. Başarılar diliyoruz şimdiden.

0: Türk Mahallesi'siniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan Radyolarını Yeni Açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir yeni gün. Pazartesi güzel bir yeni hafta olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Günaydın Ömer.
1: Osmaniye'den Ömer ben.
0: Hoş geldin.
1: Yağmurlu bir Osmaniye sabahından Radyo Turkuaz dinleyicilerine kucak dolusu selamlar olsun.

0: aslında hem pratikte hem de teoride sorulan tek bir şey var. Bir insana güvenip onu sevebilmek, ona aşık olabilmek. Radyo Turkuaz dinleyicilere mutlu bir hafta sizlerin olsun.
1: Çok teşekkürler Ömer. Günaydın, hoş geldin.
2: Yağmurlu bir İskenderun sabahından herkese günaydın.
1: Günaydın Mustafa.
2: Uğurcuğum, İskenderun'da beklenen yağmur nihayet yağmaya başladı. Özlemişiz yağmuru. Tüm Radyo Turkuaz ailesine günaydınlar, selamlar.
1: Çok teşekkürler sana da, iyi yolculuklar.
3: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
3: Şu anda Kahramanmaraş'ta 23 derece sıcaklık var. Hava kapalı ve yağmur yağıyor. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak.
1: İşte budur Serkan, iyi yolculuklar. Büşra da şu an Bursa'da bizleri dinliyor. O da sıradaki şarkıları değer verdiği insanlara armağan çekmiş. Çiğdem, Nadire ablası, Suzan ablası, Kahraman abisi, Mert Bey'e de unutmayalım. Tüm çalışma arkadaşlarına da sevgiler, selamlar olsun. Enerjisi güzel, gülümsemesi bol bir yeni hafta dileklerimizle devam edelim sevgili dinleyenler. Bu arada Adana'da Nazmi de yağmurlu bir Adana sabahından bize eşlik etmeye başladı. Hoş geldin. Sohbet konumuz teoride kolay, pratikte zor olan şeyler. Sizce ne ola ki? 505-188-30-0 mesaj attınız.

kolay yolu. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: fiberciyiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
4: Alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turku

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında para trafiğinin aydınlatılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazılarak 7 yatırım şirketine ait fonların geçmişten bugüne tüm verileri talep edildi. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdil Özden yakalanarak gözaltına alındı. Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi tarafından yayımlanan 2025 yıl sonu küresel savunma sanayi ihracat raporu, Türk savunma sanayinin küresel pazardaki yükselişini ortaya koydu ve Türkiye 4 milyar 230 milyon dolarlık rekor ihracat hacmiyle dünya sıralamasında ilk kez 8. sıraya yükseldi. Öte yandan Eyüp Sultan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Merkez Mahallesi Sayfi Sokak'ta toprak kayması meydana geldi ve polis kaymanın yaşandığı alanı kapatarak güvenlik önlemi aldı ve bölgedeki bir apartmanda yaşayan 25 kişi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Yağışlar hafta boyunca da yine önümüzdeki haftada etkisini yine göstereceği için sevgili dinleyenler aman tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %90 olarak devam ediyor. E5 üzerinde Tuzla Pendik yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Çamlıca Tüneli, Çamlıca Libadiye yönü de oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Yine baktığımızda Anadolu'da E5 neredeyse kilitlenmiş durumda diyebiliriz. Kartal ve yine aynı şekilde Zincirlikuyu 2 saate aşmış durumda. Ataşehir'e kadar TEM'de süre kazandırabilecek durum var kısmen. Yine TEM'de Kartal Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de 1,5 saati aşmış durumda. Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık kaçışı da yine süre kazandırabilir. O yüzden yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8.28 olmuşken bizimle bu an ortak olanlar arasında kimler varmış şöyle bir baktım. Günün sohbet konusuna da Okan Şimşek aramıza katılarak dahil oldu. Kırşehir'de bizleri dinliyor. Eşim Firuze de yanımda ama o da duyacak gerçi de. Ama diyor ne yalan söylüyorum, kesinlikle evlilik demiş. Şimdi Firuze şey diyor. Ya demek öyle, ne zorluğu varmış diye çıkışıyormuş. İkinize de sevgiler, selamlar olsun. Ankara'da Özgür bizlerle. Teoride basit ama pratikte zor olan şey bana göre insan olabilmek. Hele de bu devirde. Teoride basit ama pratikte en zor şey insan olmayı başarabilmek demiş. Çok da doğru söyledin Özgür. Yüreğine sağlık, günaydın. Nide'de Remzi bizlerle beraber. Yine kimsenin hayatı bizi ilgilendirmez diyerek notunu düştü. Aslında bunu söylemek de kolay. Ama işte uygulamak da önemli değil mi? Adana'da Mehmet bizlerle beraber. USB belleği veya kablosunu ilk denemede doğru takmak. Teoride girişi sadece iki yönü var. Doğru takma olasılığı %50 ama pratikte takarsınız girmez. Ters çevirirsiniz yine girmez. Doğru. Teoride kolay, pratikte zor olan şeyler. Sohbet konumuz sevgili yerler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

Can Lozan. İşim geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteo Hoca Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç Marmara'da, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla il olarak yine Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğu kısmında, İç Ege'de, göller yöresinde, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında, yine Antalya, Osmaniye, Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam.
2: En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Radyo Türk Kumandasınız. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yağmurlu bir ülkemizin sabahına uyandık ama biz de duyguların dört mevsimini yaşadığımız bir anı paylaşıyoruz şu an. Ve bu anımıza ortak olanlar da Serkan, teoride kolay, pratikte zor olan şey tır sürmek demiş. Teoride de kolay değil bence. Yani kolay diyen yalan söylüyordur. Esma Nur kocaman günaydınlarıyla aramızda. Bahar da veda ediyor bu sabah. Buralarda düşen yapraklarla mis gibi yağmur sonrası toprak kokusuyla yine hüznümüzü azaltmaya çabalıyor sanki demiş. Soruya cevabı olarak da tariflerde her şey kolay. 5 dakika ama ben yaparken tonla bulaşık ve geçen saatler oluyor. Değil mi? 10 dakikada bilmem 3 malzemeyle şu. Tabii 10 dakika. Onun hazırlaması 10 dakika değil. Malzemeleri toplaması bile daha fazla süre. Doğru. Ayşe günaydınlar, hoş geldin Ankara'da bizlerle. Ben eğitimimi evlendikten sonra okuyabildim ve çocuklarımı büyütürken bilinçli büyütmek adına lisede ve üniversitede çocuk gelişim bölümünü seçmiştim. Katkısı oldu ama anne olunca hiç de kitaplardaki gibi olmuyormuş dedi. Ya teoride kolay görünüyor, anlatım güzel su gibi ama pratikte... Ayşe tebrik ederim, kolaylıklar dilerim. Teoride kolay, pratikte zor olan şeyler. Sohbet

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için

0: İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Shop
2: Expertise. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoyu.

0: ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: boş yere.
1: Güne merhaba da. İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ediyoruz sevgili dinleyenler. İnsanız ve ister istemez kendi halimizde olmaya çok izin verilmeyen bir çağdayız. Yani biz de başkalarını çokça düşünüyoruz. Bazıları da bizi ama ne yaptığımızdan, nereye gittiğimizde herkes her şeyi biliyor gibi. Yani merak eden de etmeyen de. Bu sosyal medya yok mu sosyal medyalar? Ya belki de insandan bulaşan bu mutsuzluk hastalığı bundandır. Albert Camus düşüşünde şöyle diyor yaz kitabında. Mutlu olmak için başkalarıyla fazla ilgilenmemek gerekir. Belki de mutluluk burada olabilir sevgili dinleyenler, ne dersiniz? Sadece kendimizle, bize iyi gelen güzel şeylerle ilgilensek. Şimdi

Radyo Türkubaz'dasınız. Ben Uğur'la. Güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Hem yeni günleri hem de yeni haftaları şahane olsun. Sağlıkla ve tabii ki huzurla geçmesi en önemli temennimiz. Peki bu saatimize başlarken kimlerle nerelerdeyiz? Hakan şu an bizi Bursa'da dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim ve günün sohbet konusu hani teoride kolay, pratikte zor olan şeylerdi ya, o da tır kullanmak demiş. Teoride kolay ama en zor olansa aslında onu kullanmak diyor ama bence tır kullanmanın teorisi de kolay değil. Olmasa gerek. Çünkü çok önemli de bir detaylara sahip olan, dikkate daha da çok arttıran bir kullanım alanı var. Ayşenur Yılmaz şu an, o da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İstanbul'da şu an yağmura ve aynı zamanda turkuaz şarkılara eşlik ediyormuş.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertise Dynobile.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: COP 31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sahada çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: olmasın.
1: Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak ve toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri kamuoyunda fon krizi olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren soruşturma olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemeler konusunda kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verileri kabineye sunması bekleniyor. Öte yandan kabinede Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen kapsamlı şekilde değerlendirilecek örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler ele alınırken Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği de masaya yatırılacak. Öte yandan İstanbul'da simit zammı için düğmeye basıldı. En ağır idari yaptırımlar uygulanacak sevgili dinleyenler. Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların bakanlık tarafından yakından takip edildiği söylendi. Spora dair ise bugün UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. grupta mücadele eden A Milli Futbol takımımız saat 21.45'te İtalya'yı konuk edecek. Tabii İtalyan teknik direktörümüz var biliyorsunuz Montella'da. O da yine basın toplantısı yaptı ve İtalyan teknik adam kritik maç hakkında İtalyan olmasının verdiği duygusal mücadeleye de değindi tabii ki ve gönlüm Türkiye'den yana dedi. Saat 21.45'te yine millilerimize de başarılar diliyoruz.

0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %70 seviyesinde sevgili dinleyenler. Hala oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu oran Anadolu yakasında %85'lerde. TEM'de Orhanlı Kurköy Kavşak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Çamlıca Tüneli, Çamlıca Libadiye yönü de hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Öte yandan Şile yolu Çekmeköy Belediyesi sonrası Üsküdar yönü yan yolda yol çökmesi meydana gelmiş ve bu yüzden de yine o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizi de uyarmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Yağışlı havalarda insanın aklına hani geçmiş anılarına dair birçok noktada şeyler gelebiliyor. Mesela ben de dünden itibaren düşündüğüm bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocukluğumdaki o yağmurda sobanın başında babaannemin ya da anneannemin ikisinde de aynı özellik vardı. Cebinden bir şekilde yani hiç bitmeyen dipsiz bir kuyu gibi bir cepten, yani çünkü ne ararsanız olan bir cepler çünkü onlar, şeker çıkarması. Elimi uzattığım an o cebinden bir şekilde bulup paylaşması. O aklıma geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Yağan yağmur noktasında insanlar böyle bir böyle anılarına yolculukta yapabiliyor. Yağmurun böyle bir etkisi de var. Yeni nesil mesela bunu bilecek mi bilmiyorum. Ama bilenlerdeniz. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle hala, o da aramızda olan dinleyicilerimizden. Yeşim Aydın da kahvesini ortak ediyor bize. Afiyet olsun.

olsun. Medeniyetlerin yaşatıldığı güzel elimiz Niğde'den Hanife'de bizlerle. İstanbul'da Hakan, yine İstanbul'da Leyla da bizimle bu an ortak olan dinleyicilerimiz arasında katıldı. İzmir'deyiz. Hayırlı haftalar dilerim. Bol kazançlı bir hafta olsun diyerek Hasan da bize eşlik ediyor. Mesaj hattımız 505-188-30-00 sevgili dinleyenler. Siz de oradan katılabilirsiniz. Sen...

0: Özlediğimiz ne varsa, ama ne varsa bir bir kavuşmak, bir bir vuslat olsun sevgili dinleyenler sonrasında. Kısa bir aradan sonra yine en iyilerle devam edeceğiz.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol.

0: tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akün bir numara.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara'da, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla il olarak Adıyaman, Gaziantep, Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışların özellikle de Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması da bekleniyor sevgili dinleyenler. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalıyor ama iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerimizde mevsim normalleri civarında olacak.

0: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Radyo Türk Mazdesiniz. Saatlerimizi 9.45 yaptık ve bizimle bu an ortak olanlar da Serpil Baş, İzmir'de şu an bizleri dinliyor. İş arkadaşları Ali, Recep ve Gamze ile birlikte. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkılar size derman olsun. İskenderun'da Senem aramızda. Ayten günaydın. Teoride futbol kolay gibi duruyor ama oynaması zor sanırım demiş. Yani kolay yönleri, zor yönleri işin içine girince daha netleşiyor tabii ama teoride de çok kolay değil aslında. İlda Muğla'da bizlerle beraber şu an. Çağla Osmaniye'de bizlere eşlik ediyor. Mesela teoride boş vermek kolaydır demiş. Gerçekten boş verebilmek kadar büyümek işte zor kısmı. Belki de gerçek anlamda boş vermek olanları unutmak değil de artık canını acıtsa bile geçmişin bugünden daha fazla yer kaplamasına izin vermemektir diyor. Çok da güzel söylüyor. Çağla yüreğine sağlık. Evet, teoride kolay, boş ver. Boş ver ama işte boş verememek bazı noktalarda zorlayabiliyor. Ama umarım o zorluklar da kolay olur. Belli mi olur? Belki bir şarkıyla. Bu şarkıyla.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: Fatih. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Katılım evim ve bir evimde devir süreci hızlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın pay devir sürecine ilişkin yeni açıklama geldi. Banka taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve haftanın ilk Uğurla Güne merhabası burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yine aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun o güzel sohbeti, o güzel şarkılarıyla gününüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Bu sefer güne güzel bir veda etmek için buluşacağız. Geceye yakışan şarkılar, şiirler bize eşlik edecek. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saat 20 sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Fon soruşturması genişliyor. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. 42 gerçek kişiyle ilgili tedbir devam ediyor. Soruşturmada Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. İstanbul ve Ankara'da kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı alt geçitlerle ev ve iş yerleri suyla doldu. Yeni haftada yurt genelinde sağanak etkili olacak. Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusuyla Karadeniz bölgesinde pazartesi, salı ve çarşamba günü yer yer kuvvetli görülecek. Sıcaklıklar yağışla birlikte azalacak. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Şanlıurfa bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı organizasyonlardan biri olan Teknofest Güneydoğu'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 126.944 megawata ulaşırken bu kapasitenin %62,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Kim geldi? Gönül dostunuz geldi. Efendim herkese selamlar, sevgiler. İyi haftalar. En son sizi gece 00'da bırakmıştım. Yakup'a mikrofonu uzatmıştım. Şimdi yeniden 10 saat sonrasında tekrardan yayındayız efendim. Gece programımızı dinleyenlere selam olsun. Belki şu an sabahı dinleyemiyorlar. Sabah dinleyenler geceyi. Ama ben diyorum ki size 7 gün 24 saat Radyo Turkuaz'da. Çok güzel bir enerji var, dostluk var. Sevginin ve dostluğun frekansında başlıyoruz öyleyse. Gönül dostu Füsun zamanı. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. En güzel şarkılarla sizi karşılıyorum.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

şartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProEz ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

turgubaz.com, Turgubaz Radyolar mobil uygulama. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansı.

Ne yapacağız? Dönüşeceğiz, uyumlu olacağız, öğreneceğiz, fark edeceğiz, kendimizi geliştireceğiz. İnsanın kendisini geliştirmesi demek, diğerleriyle olan ilişkisini de değiştirmesi ve geliştirmesi demek dostlar. Ama yeni haftanın bir tavsiyesi var. Dudak kulak perhizi diye, Allah! Yani ağzımızı tutmayı, kulağımızı kapatmayı bilenler tabii ki daha sağlıklı ve daha başarılı oluyorlarmış. Neden? Mesela her söze cevap yetiştirmek, her dedikoduyu dinlemek, her tartışmaya katılmak zorunda değiliz, değil mi? Yani zihnimiz böyle bir böyle nasıl diyeyim size? Zihin böyle bir kalabalıklığın içerisinde devamlı böyle bir karşındaki insanla stres içerisinde kavga ederek ya da bir mahalle kahvesi gibi ağzımızda 24 saat yayın yapan bir haber kanalı gibi olmaması gerekiyor. Tam tutturabildim mi? Oldu mu gönlümün dostları? Mesela dudak perhizi de öfkeliyken durabilmek. Konuşmadan böyle düşünebilmek, önce bir düşünmek, sonrasında konuşmak, bunu çoğumuz yapamıyoruz zaten. Söz konusu kendi duygularımız, düşüncelerimiz olduğunda savunmaya geçtiğimizde Allah Allah. Yani kulakta da dedikoduya, felaket tellallığına, heves kıran yorumlara mesafe koymak. Elbette tabii ki herkes güzel bir iletişim kuracak, sevgisini söyleyecek, derdini paylaşacak, yapıcı eleştiriye kulak verecek. Ama içimize atmak,

Bu diyetin menüsünde galiba, anladığım kadarıyla yok gönlümün dostları. Peki yeni haftada öyleyse şöyle güzel bir diyet, güzel bir detoks yapıyoruz. Kulaklarımız ve konuşmamızla alakalı kaçımız başarılı olacak merak ediyorum. Nerelerdesiniz şu an? 505 188 30 çift 0 WhatsApp mesaj numaram.

Sevdadır o sevdadır gönlümün dostları. Hoş geldiniz programıma. Gülcüm hoş geldin. Karşıyaka'dan selamlar demiş. Oğullarım Emirhan ve Canber. Gelin adaylarım Aleyna ve Merve için. Oo maşallah. Ne güzel bir anne. Hoş geldin. Suzan, Abdullah Bey, Nazmiyeciğim hoş geldin. Lise yıllarımda seni çok eskiden dinliyordum demiş, ne kadar mutlu oldum. Yeniden merhaba.

Nide de Neda diyor ki ya radyo dinleyen mi kaldı dedi birkaç arkadaşım dedi. Ben onlara dedim ki aç radyo Turkuaz'ı dinle. Şimdi onlar da dinliyor. Eda'cığım canım benim hoş geldin. Radyo hiçbir zaman bitmez, hiçbir zaman ölmez. O bizim hayatımız, bütün yaşanmışlıklarımızın şahidi. Şimdi bazı şarkılar çalmaya başlayınca şu an çaldığım gibi yaşımız değişiyor, saçlarımızdaki o beyazlar kayboluyor, dizlerimiz merdivenleri unutuyor. Kendimizi bir yaz akşamında, eski bir evin balkonunda, birinin gözlerine bakarken buluyoruz. Ya da annemizin böyle mutfaktan seslenişi, babamızın kapıyı açarken o çıkardığı sesi, bayram sabahlarının telaşını, kalabalık sofraları, acele etmeden içilen çayları, mektupları hatırlıyor musunuz mektupları? Sevdiceğimizden gelecek olan o mektupları. Dedi.

0: sonra işte çok üzülürüz bir şarkıyı dinlerken. Küstüğümüz, konuşmadığımız, sırtımızı döndüğümüz. Bir daha bu hayatta olmazsa çok üzülürüz dostlar. Şu boş gururu, şu egolarımızı bu hafta özellikle Dolunay başladı. O Dolunay'dan da bahsedeceğim. Bir geride bırakalım mı? Kısacık bir reklam sonrası Dolunay.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Art Line artısı var.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com.
8: Turkuazradyolar.com.
9: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Sivas Radyolar mobil uygulama.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: İzmir. En iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ankara. En iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa

Olmayı zamanı gönlümün dostları. Diyorum ki şu koçun cesareti bize yansısın ama biraz bazen öfkeli olabiliyorlar ya, o biraz uzak dursun. Hepimize kolaylıklarla, güzelliklerle gelsin. Mesela bir süredir daha ne kadar bekleyeceğim diyorsanız demiş bir Demet astroloji canım Demetciğim. Bu dolunay biraz da bize geliyor böyle diyenlere. Yani Temmuz Ağustos'tan başlayan emek verdiğimiz, uğruna mücadele ettiğimiz ama bir türlü nereye varacağını göremediğimiz konular artık yeni bir dönemece giriyor ve bazılarımız sonunda şu cümleyi kurabilir: ben de buradayım diyebilirler. Yani koç dolunayı bizi beklemekten çok harekete geçirmeye çağırıyor dostlar. Bu arada Şefika Hanımcığım, ya sizi gördüm nasıl mutlu oldum. Bir tanecik eşi Adnan Bey ile birlikte İzmir'den Çanakkale'ye giderken Radyo Turkuaz'ı dinliyorlar.

Olması için, gitmemesi için neler diyor ya. İnciler olana kadar bari kalsaydın diyor. İşte bu hafta bir ilişkiye başka gözle bakmak, bir konuyu tamamlamak, bir yerden ayrılmak ya da bir düzeni bitirmek ya da uzun zamandır ertelediğimiz o adımı sonunda atmak isteyebiliriz. Tabii ki cesaret, rekabet, mücadele, kendimizi savunma ve gerektiğinde inisiyatif alma isteğimiz çok da artacak. Ama Dolunay diyor ki cesaret et, öfkeyle değil. Kendini savun ama yakıp yıkmadan. Gitmen gerekiyor. Git ama dürtüyle değil, farkındalıkla be gönlümün dostu. Şimdi ne çok dinleyenimiz var, ne güzel mesajlar, ne tatlısınız Begüm gibi gelen fotoğraflar çok güzel. Ankara'dan Şekibe gibi şu an. Vallahi fasulye yıkıyorum Radyo Turgaz yanında demiş, yaşa sen. Aydın'dan Yeşim bu güzel yavrusuyla, kediciyle, Dora ile birlikte bir fotoğraf göndermiş. Annemle sizi dinlemeye devam ediyoruz demiş. Canım benim anneciğine, Fatma anneye de benden selamlar. Havva hoş geldin. Nesibe hoş geldin.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Radyo.com Turkubaz Radyolar mobil uygulama. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

Vallahi bayılıyorum. Çok başarılı bence. Kalbi de kendi de çok güzel, çok düzgün bir çocuk Buray. Size de bayılıyorum. Bazen ne yapıyorum biliyor musunuz? WhatsApp'tan şimdi hep yazışıyoruz ya. Çok şey paylaşıyoruz. Ama hiç gidip bakmaya hani gerek duymuyorum. Nasıl biridir yazıştığım insanlar? Yani hiç yüzünüzü, fiziğinizi hiç görmüyorum. Çünkü öyle bir şey var ki bu radyoda, radyonun büyüsünde. Ona hiç gerek duymuyorum. Çünkü duygular ön planda. Siz ön plandasınız ama bazen arada baktığımda oluyor. Bugün baktığım Beril'cim canım benim sana selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda Yasemin'im şu an Londra'da okulun önünden bana yazmış. Bugün onlara bir baktım. Iraz'a da bakmıştım Hatay'dan. Beril'cim hoş geldi. Songül'ümüz, Serpinlerimiz, Şekibimiz hepsine selam göndermek istiyorum. Begüm'cüğümün böyle güzel yavrularına, evlatlarına, çocuklarına da armağan ediyorum. Çocukları okuldan almaya giderken de, temizlik yaparken de, sabah uyandığımda da, yemek yaparken de bendesiniz demiş. İşte budur diyorum. Birazdan yeni saatimiz başlıyor. Anlatacaklarım var. Bu arada sabırla mücadele eden mutlaka kazanıyor dostlar. Hayat her zaman en hızlı koşanı değil. Yolda kalmayı, kaldığı zaman da ayakta durmayı başarında ödüllendiriyor. Ayakta ve hayatta kalacağız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Fon soruşturması genişliyor. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. 42 gerçek kişiyle ilgili tedbir devam ediyor. Soruşturmada Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. İstanbul ve Ankara'da kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı alt geçitlerle ev ve iş yerleri suyla doldu. Düzenli doğal gaz tüketim desteğinde 2026 Ocak-Eylül döneminde 620.464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen Milli Yapay Zeka Platformu Evren, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla kullanıma açıldı. Evren, kısa sürede 8 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Mecliste geri dönüşüm seferberliği. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde 1 Ekim 2025-10 Ağustos 2026 döneminde 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürüldü. 1541 ağacın kesilmesi önlendi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Hadi kahveleri hazırlayalım mı? Şimdi gece programı olunca o saatte kahve de içilmiyor. Yani ben biraz ılık bir süt içtim. Kopamıyorum ya sütten. Çoğu uzmanlar diyor ki işte belli bir yaştan sonra süt içilmez, tehlikeli, kimi diyor sorun yok. Vallahi benim canım istiyor, yapacak bir şey yok. O yüzden de ya bitki çayı demiştim dün akşam programda. Kahve olmaz ama kahve belki içmek isteyenler de tabii olabilirdi. Onlara sormuştum ne içersiniz diye de. Herkesin yolu, herkesin yükü, herkesin zamanı farklı gönlümün dostları. O yüzden kendimizi başkalarının hızıyla da ölçmeyelim. Tohum bile toprağın altında sessizce hazırlanıyor. Siz de görünür bir sonuç alamadığınız günlerde üzülmeyin. Bir güç biriktirin. Çünkü sabır oturup beklemek değil, emek vermek demek. Öğrenmek, gerektiğinde yön değiştirmek demek. Ve umudu korumak demek dostlar. Şimdi Gülbağcığım denizden poğaçaları yapmış, fotoğrafını göndermiş. Keşke diyor burada olsam diyor. Sana bir şey söyleyeyim mi Gülbahar, bana bir şey oldu. Soruyorum dinleyicilerime, yani ben 51 yaşındayım. Hep böyle kilolarım vardı. Kilo sorunları yaşardım çocukluğumdan beri. İner çıkar bu kilolar. Fakat son 3 haftadır yemek yemiyorum desem. Yani çok az tabii, yemek yemem derken öyle bir tamamen değil de ne oldu acaba, burada bir doktor falan var mı beni dinleyen? Hepsi de şu an mesaide muhtemelen. Şey demeye başladım, üst düzey bakın, çok üst düzey pimpiriklik yapıp acaba midemde bir şey mi var da ben yiyemiyorum deyip, ya da bana ne oldu, nasıl bir farkındalık, valla veriyorum kiloları, hem de öyle böyle değil ama yine de Gülbahar'ın poğaçasından yerim.
1: İstersen şahidim olurum senin, bu adam kimdi?

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz diyoruz.

içinde biz düşman mı olduk? Bir ilişkiyi yaşamak kadar bir ilişkiyi bitirmek de çok önemli demiş Meyle Yolculuk Doğru. Hatta bazen insanın kim olduğunu o ilişki sürerken yaptıklarından çok o ilişki biterken yaptıkları gösteriyor. Bitirebilmek de bir yetenek. Bitirebilmek de bir yeterlilik. Bitirebilmek de bir insanlık dostlar. Bir insanı karşına alıp hakkını helal et, hata ettim, yolun açık olsun diyebilmek ya da ortada büyük bir hata bile yoksa, benden yana hakkın varsa helal et, yolun açık olsun diyebilmek. Çok güzel bir yüzleşmedir bu insanın hem kendisiyle hem karşısındakiyle. Yani her ilişkin sonsuza kadar sürmesi gerekmiyor ama her ilişkinin insanca bitebilme ihtimali de var. Bazen mesele yeniden bir araya gelmek falan da değil. Mesele yıllarca hayatına dokunduğun bir insanı ortada bırakmayacak kadar insan kalabilmek.

mesela biz seninle, ki bunu sevdiğinize söylüyorsunuz, bir kahve içip bir manzara paylaşsak, birbirimize değil de hayata kafa tutsak, biraz eksik anlatsak, biraz fazla anlasak, küsmeleri çocuklara bıraksak da biz sarılsak, haklı çıkmasak da mutlu çıksak, olamaz mı? Evet, mutlu bir ilişki için büyük büyük olaylardan çok küçük ama sürekliliği olan şeylerin daha önemli olduğunu söylüyor uzmanlar. Bunlardan biri de psikolog Pınar Aydoğan. Çok hoşuma gitti bu yazı. Şimdi özellikle böyle uzun yıllara yayılan araştırmalar yapmışlar çiftlere göre. Şunu görmüşler. Yani iyi giden ilişkilerde partnerlerin birbirlerinin küçük bağlantı kurma girişimlerine daha sık karşılık vermesi. Yani sadece bir kahve içmek ya da minicik bir şeyi paylaşmak, güzel bir şeyi. Bazen anlatılan bir şeye gerçekten kulak vermek. Bazen haklı çıkmak.

konuşmaya çalışmak yerine karşındakini anlamaya çalışmak. Bazen de kırıldığında susmak yerine dönüp konuşmak, ona sarılmak. Bakın bu çok önemli bir şey. Ben bu susmaları da sevmiyorum. Yani insan isterse her şeyi çözer be gönlümün dostları. Yani bu minik minik şeyler aslında ikili ilişkilerde ne kadar önemliymiş değil mi? Şimdi Kırıkkale'den Zerrin'imi görüyorum. Gülsün'cüm geldi. Ardından Nurhan'ımız bizimle. Ayşe Dudu dün akşam da vardı programda. Evet, evet. Selam olsun ona. Şimdi size güzel bir Ferdi Özben şarkısı çalsam. Acaba hangi şarkıyı çalsam bilemedim ama bir kulakların çınlasın diyelim mi? Var mısınız gönlümün dostları? Sonra Aynur'cum gelmiş. Ayten'in bizimle birlikte İzmir yolculuğunda kahve içerken molada gönül dostuna bir merhaba demiş. Çok teşekkür ediyorum. Esnam diyor ki bak dolapları temizliyorum diyor şu an salonda. Hem radyom hem sen hem de işler bitti diyor. Ay ne kadar güzel. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Denizli'den Hüzün. Evet ismi Hüzün ama hüzünlü değilsin değil mi? Vallahi aynı yaştayız. Ben de diyor bir aydır kilo vermeye başladım diyor. Bir sorun falan yok ama diyor bir 5 kilo gitti. Benden 7 kilo gitti desem aslında korkmayın. Yani hiç yememek değil. Bir şey oldu. Sanki böyle devrelerimde bir şey açıldı ya da kapandı. Ve ben yemeği unuttum. Yani çok aşırı derecede yemeği düşünmeyi unuttum. Ne düşünüyorsam artık. Andım bu

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İşcep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Adana'dan sevgicim diyor ki ya yağmurlu bir gecenin sabahına uyandık, serinliği de özlemişiz. Sorma, iki gündür İstanbul'da da çok yağmur vardı ama ne olur dikkatli olun. Yine bazı yerlerde su baskınları olmuş gönlümün dostları. Bir hafta daha böyle bir hafta daha yağmurlar devam edecek. Şimdi baktığımda yurt genelinde aslında hissedilir derecede hava sıcaklığı azalıyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında ama kuvvetli yağış var. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Osmaniye, Samsun çevreleri ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu yağışların lütfen olumsuzluklara karşı, su baskınlarına karşı dikkatli olun diyorum. Bir de rüzgar var ki o da Marmara ve Ege'de kuzeyli. Yani bugün epey bir rüzgarla çıkış yaptım sabah çok erken. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yine güneyli yönlerden kuvvetli, yine tedbirli olunması gerekiyor. Ya artık kış geldi diyorum. Hayır, ne oldu? Ben daha yorganı çıkaramadım. Vallahi onca iş yaptım ama bir yorganı unutmuşum.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Tabii ki iyileşeceksin be gönlümün dostu. Her ayrılığın bir yaz dönemi var. O dönemi çabuk geçirmen dileğiyle. Tabii ki hayatta ve ayakta kalacağız be gönlümün dostları. Ya bunların hepsi birer tecrübe, hepsi birer deneyim değil mi? Ya bu şarkı şimdi benim karnımı acıktırdı. Kızlar bir şey söyleyin, bana yazıyor şu an. Kadın dinleyicilerim diyor ki ne oldu sana diyorlar. Hepimiz böyle bir kilo verme şeyin içerisindeyiz ama sen de bu kadar hızlı gitmesi. Vallahi canım hiçbir şey istemiyor ama ya bu şarkı bir sütlaç olsa iyi gider. Bir anda bir sütlaça dönüş yaptım, tamam, aman kendime bir maşallah diyorum. Şimdi bir retro koridoruna giriyoruz. Astrolojide birçok gezegenler böyle geri gitmeye başlıyor. Tabii ki kimseye dur demiyoruz, yani kimse durmayacak. Hani bir düğününüz varsa tabii iptal etmeyeceksiniz. Bir taşınmanız gerekiyorsa tabii evsiz kalmayacaksınız. Yine Mayla yolculuktayım çok güzel anlatmış. Ama ben olsam ne yapardım? Mesela bu retrolarda birçok gezegenler geri hareketine başlıyor. Hatta etkisi başladı gibi. Şimdi gökyüzünde hadi yepyeni bir hayat kur, gözünü kapat ve atla diyen bir dönemden ziyade bak kontrol et, düşün, yeniden değerlendir, acele etme diyen bir süreç var. Şimdi ben de bunu kendi hayatımda mesela uygulayacağım. Bir seçim hakkım varsa bu dönemin tam ortasına mesela nişanlanmak isteyen biri gelirse nişanlanamam diyeceğim. Bak atarım o nişanı sonra, bittikten sonra retrolar diyeceğim. Ya da böyle çok yeni tanıştığınız biri varsa ya biz galiba birbirimizi bulduk, işte bu benim hayatımın kadını ya da adamı demeyeceğiz. Apar topar bir resmiyete taşımayacağız. Ama ilişkiniz zaten oturmuşsa, tarih aylar öncesinden alınmışsa tabii ki o konu çok başka gönlümün dostları. Ona göre hareket edebilirsiniz ama bugün tanıştığınız bir insanla 3 hafta sonra yüzük takmak falan, orada bir durun diyorum. Yani biz böyle aralığın neredeyse ortasına kadar bazı şeyleri beklemek zorundayız. Ya da bu insan gerçekten hayatıma mı geliyor yoksa hayat bana ilişki seçimlerimle ilgili eski bir dersimi yeniden gösteriyor? Eskiden kim var, kime benziyor diye de biraz kafa yorabiliriz gönlümün dostları. Bu çok önemli. Bir de eski sevgili meselesi var. İşte dönebilir, mesaj atabilir, her şeyi söyleyebilir gönlümün dostları. Tabii dinleyin, tabii nasılsın deyin, merhaba deyin. Ama retro dönemlerinde geri gelen her şeyi geleceğim zannetmeyin diyorum.

Aslında reklamlara girecektim, hazırlanıyordum vedaya ama önce fon müziğim dedi ki gel bir veda edelim dedi anladığım kadarıyla. Peki öyle olsun. Hem programın son şarkısı hem de son reklamları artık yavaş yavaş gidiyorum. Oysa anlatacağım daha çok şey vardı. Konuşuruz yarın da inşallah. Çünkü benden sonra yine bıcır bıcır konuşacak olan biri geliyor. O da Hilal Özgani. Sizi düşünen, sizi merak eden, sizi seven bir gönül dostunuz var. Her şey böyle gönlünüzce olsun diyorum. Bu hafta bütün her şey kolaylıkla aksın ama ne olur koş dolunayı. Öfkeyle değil, sinirlikle değil, daha sakin, daha sabırlı. O cesareti, koçun cesaretini güzel işlerde kullanalım gönlümün dostları. Anlaştık mı? Camları daha böyle sert sert silebilirsiniz. Evi daha böyle şıkır şıkır temizleyebilirsiniz. Öfkeler oradan halıdan falan çıkabilir. Başka bir şeyden çıkmasın. İş yerinde olanlar, trafikte olanlar aman dikkat diyorum. Zaten yollar yağışlı. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin. Antalya'ya selam olsun Ebru'cuğuma. Selamlar. Elvanlarımız ve tabii ki Gülay'ımızı hala dinliyorlar mı bilmiyorum. Sabah saatlerinde gelen mesajlardı. Meltemler bizimleydi. Yine Denizler, İsviçre'den Nesrin'cim. Ya 12 yaşında mı oldu o güzellik? Nesrin nasıl tatlı bir şey ya. Adı da Bobby'ymiş yalnız. Çok da severim Bobby ismini. Küçüklüğümde öyle bir benim bir oyuncağım vardı. Bobby derdik biz ona. Ona da selam olsun. Bobby de bizi dinliyor. Reyhanlı'da Ali Beyciğim bizi dinleyenler arasında Başarı, Seher'i, Esra'larımızı görüyorum. Ebru'larımız. Çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 10'u gösterdiğinde yeni de Radyo Turkuaz'da olalım ama radyonuz hep açık olsun. Hep açık. Bu sesler size çok yakın, çok dostane. Siz de öylesiniz benim güzel dostlarım.

Kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com. Sen neredeysen, müzik orada. turkuazradyolar.com. turkuazradyolar.com. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Fon soruşturması genişliyor. Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. 42 gerçek kişiyle ilgili tedbir devam ediyor. Soruşturmada Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölüm. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. İstanbul ve Ankara'da kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı alt geçitlerle ev ve iş yerleri suyla doldu. Yeni haftada yurt genelinde sağanak etkili olacak. Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusuyla Karadeniz bölgesinde pazartesi, salı ve çarşamba günü yer yer kuvvetli görülecek. Sıcaklıklar yağışla birlikte azalacak. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Şanlıurfa bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı organizasyonlardan biri olan Teknofest Güneydoğu'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü Ağustos sonu itibarıyla 126.944 megawata ulaşırken bu kapasitenin %62,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Gönül dostu Füsun'la geldim. Ara ara böyle herkesi bir azarlıyor Füsun. Bu böyle yapılır mı? Bu böyle yapılır mı? Sonra birinden duygusallaşıyor. Geldim ve yol boyu iyi değilim arkadaşlar. Hiç iyi değilim. Dengem yok, dengem.
1: Niye acaba? Pazartesi ilk iş günü başladık. Bazı arkadaşlarımız kurallara uymamazlık. Ya bir de şey, çocuk gibi bana komik geliyor bu. Kurallara uyun, burayı temizleyin diyorum. Çayı dökmüşsünüz.
0: Yok, ben kahveyi... yayından bahsediyorum ama. Yayında da her şeyden bahsediyorsun ya. Efendim hoş geldiniz. Gönül dostumuzla bir açılışımızı yapalım. Hadi birazdan konuşacağız.
1: Ben de seni dinleyeceğim. Hadi bakalım.

Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

sıcaklıkları tabii genel olarak ülke genelinde bir değişti. Onlara bir baktım ama il il birazdan size hava raporunu da iletiyor olacağım. İstanbul'da yağmur başladı. 7-8 gün sürecek. Pazar itibariyle başladı.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Bir reklam.
1: Efendim saatimiz 12.22. Şu yağmurlu hava böylesine güzel bir şarkıyı hak etmedi mi? İki güzel insan var, onlar da hak etti. Benim canım arkadaşım, kankitoların kralı, canım tubişim. Tuğba'ma bir şarkı göndereceğim ama kendisi için çok kıymetli. Henüz böyle oturup bir kahve bile içemediğimiz, oturup hayata dair hiçbir şey paylaşamadığımız, sadece adıyla tanıdığımız, aramızda ünlenmiş ama hiç görüşemediğimiz Yunus abimizle beraber. Vallahi ismini yazsam ikinciye soracağım ben, bu ne yabancılık ya. Karşılaşınca İngilizce, Fransızca falan konuşacağım. Pardon, siz kimdiniz diye hava atacağım yani. Yunus Bey, Tuba Hanım çiftine ve bu şarkıyı seven, gönlüyle dinleyen herkes.

bu şarkının güzelliğine bakar mısınız? Duygusal olacağız, başka şansımız yok. Bizi besleyen şey duygular. Öyle rutine bağlanmış hayat hiç bizlik değil. O zaman aynaya bakmak istemiyor insan. O zaman giyinmek bile istemiyor.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Expertise, Dino Bilal.

annemle kavga ettim. Canım çok sıkkın demiş. Betül yazmış, İstanbul'da dinliyor. Kız kayınvalideyle kavga edilir mi, çılgın? Ya he diyeceksin ya, kimseyle dövüşmeyeceksin. Hele kayınvalide oğlunu vermiş sana. Kendini bir adım üstte zaten. Kadıncağız biricik oğlunu vermiş. Ya bu erkek anneleri çok tatlı ya, gerçekten çok kıymetli. Erkek çocukları anneler için. Niye uğraşıyorsun kadınla? 12.36 saatler, bir sürü mesaj var. 0505 188 30 çift

0: 8 saniyelik kısacık bir ara vereceğim. Sonra size mükemmel bir şey anlatacağım.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Ya çok güzel böyle eskilerden gelen bir yazı okudum. Ortalamasını söylüyorum, aklımda kalanları. Bu hepimizin işine yarayacak. Kulağınızın bir kenarında dursun. Evini fırtına sırasında satma. Kışın ağaç kesme. Zor zamanlarda olumsuz bir karar verme. Ruh halin en kötü durumdayken hayatının en önemli kararlarını

Ya bizim biraz enerjiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani o enerji değil, bildiğiniz bir şeyden keyif almaya. Yani tek başımıza içtiğimiz kahveden, demli bir çaydan, ultra lüks bir şeyden değil. Hayatın getirdiği, bir köyden geçerken bir köy kahvesinde içtiğin demli bir çaydan. Değil mi? Yani doğrusu o gibi bence. En iyisine gidiyorsun, yok. En huzurlusuna uğruyorsun, yok. Çünkü içsel huzurun yok. Bunu nasıl yaparız?

Hoppala. Hop. Hop. Pazartesi de değil. 0505 188 30 00. Canım Elvan'ım Almanya'da. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum diyor canımız Nazan. Bu mesaj da çok gelmiş. Uğur hoş geldin.

Şöyle bir haber başlıklarına da bakalım. Bizim için önemli. Bu Silve şarkısı. Gülben Ergen söylüyor. Adana'da 317 suçtan aranan 23 yaşındaki firari bir hükümlü saklandığı apartmanda yakalanıyor. 23 yaşındasın,

0: Ankara burada mı? Canım Ankara burada mı?
1: Kötüyüm seni.
0: Ankara'da bugün çok etkili bir yağış bekleniyor. Ankaralılara bunun bilgisini verelim. Araçla çıkacaksanız ona göre üstsüz başsız şemsiyesiz çıkmayın. Çünkü metrekareye 21 ila 50 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Benim kadar yağmur yağacak. 50 kiloyum. Neyse 12.50 bu saatler. Bu saatin son reklam arası. Ayrılmayın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Ekspertise Dynobile.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

saati bu mükemmel şarkıyla bitirelim Yavuz Bingöl'ün o güzel sesinin ardından. Birazdan yazdığınız mesajlar ve ikinci saatteki yolculuğumuzda tekrar buluşacağız. Burası Türkiye'nin en samimi radyosu. Radyo Türk Vaz'dasınız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı'yla koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Genel Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Türkiye genelinde sigara bırakma polikliniklerinin sayısı 1751'e yükselirken bu yılın 8 ayında 179.779 başvuru yapıldı. Bir yıllık takip süreci tamamlanan hastaların yaklaşık %24'ünün sigarayı bıraktığı belirlendi. Serbest piyasada gram altın 6.256, dolar 48.98, euro ise 55.76 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Yol durumuna bir bakalım. Şimdi İstanbul'da önümüzdeki 8 gün içerisinde bir yağmur söz konusu. Bir bardak su dökülse İstanbul'da biliyorsunuz arkadaşlar trafiği çok olumsuz etkiliyor. Bu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluğun bittiğini görüyorum. D100 Cevizli Bağ Topkapı yan yol katılımında sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Trafiği bayağı yoğunlaştırmış. Sefaköy, Çoban Çeşme'de de sağ şeritte bir trafik kazası var. Hasarlı, kazaya da müdahale ediliyor. Trafik yoğun.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.

kırmızı ile devam ediyor. Her telden, her türden sizinle sohbet etmeyi sürdürüyoruz. İstanbul'da dün akşam çok şiddetli yağış olmuş. Bazı yerlerde sele yakın durumlar yaşanmış. Ona göre yine nasıl, yani sele nasıl önlem alacağız ki? Vallahi bilmiyorum ya. Birazdan haber başlıklarımızla sizlerle olacağım. Radyo Turkuaz'dan ayrılmayın. 0505 188 30 çift sıfırdayım. Oradan bana bir ulaşın. Mesajlarınız az sonra. Haykırsın.

Van'da bir kız öğrenci boş bir pompalı tüfekle okula gidiyor. Haberlerin basın yasağı kısmına kesinlikle çok inanıyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar anlamıyor. Onlar haberlerde dinledikçe kendilerine de pay çıkarıyorlar. Biz de yapabiliriz. Çünkü çocukluk galiba cesaretle ölçülen tuhaf bir şey. Yani korkusuzluk, büyük cesur olma hissi, başlarına ne geleceğini öngörmemek, kötü ebeveynler tarafından yetiştirilmeleri. Yani kötü bir şeyi çocuklara öğretmezsen onun kötü bir şey olabileceğini bilmez. Bunca yasağın, bunca kötü dönemin, bunca kötü olayın arkasına sen evladının ulaşabileceği bir yere bir pompalı tüfek koymazsın, koymamalısın diye düşünüyorum. O yüzden bir de altını çizelim. Çocuk yetiştirmek, çocuk doğurmaktan daha zor. Doğurursun, yetiştirmezsin, öyle bırakırsın dünyaya, devam eder hayatına. Ama yetiştir, sahip çık.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı

0: İletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

sevgili dinleyicim. Vallahi beni şaşırttın ha. Bu kadar da kendini net anlatan. Mutlaka bir yerden kıvırıyor dinleyicim. Yazıyor diyor ki olsun hayat yine de çok güzel. İzmir'den adını vermek istemeyen bir dinleyicim. Hiç belli etmiyorum ama bu sefer sağlam tükendim Hilal yazmış. Daha zor senelerim oldu ama hiç bu kadar...

yaşama sevincimi kaybettiğim bir yıl olmamıştı. Kim bilir başımdan neler geçti. Belki de hiçbir şey geçmedi de geçmiş yılların toplamı fenalık geçirir gibi üstünden, içinden geçiyor değil mi? Yani biraz da sorun da bizde arkadaşlar. Biz böyle herkesi memnun edelim. Bak biz kısmı böyle olan insanlar üstüne alınsın. Bir yere gidiyorsun. Ortama ayak uydurmaya çalışıyorsun. Ortam sana göre değil. Seni sevmiyorlar, seni itiyorlar. Sana değer vermiyorlar, saygı duymuyorlar. Yemen içmen onlar için hiç önemli değil. Tok musun, aç mısın diye suratına bakmıyorlar. Hiç seninle sohbet etmiyorlar ama sen hala oradaki insanları memnun etmeye çalışıyorsun. Belki de orada olmaman gerekiyor. Artık oradaki bağını tamamen koparman gerekiyor. Sen oysa fedakarlık üstüne fedakarlık yapıp onları mutlu etmeye çalışıyorsun. Memnun etmeye çalışıyorsun. Yoruluyorsun. Sonra da tükendim ben. Zor seneler oldu ama hiç bu kadar yaşama sevincimi yitirmedim oluyor değil mi? Olmaz öyle. Olmaz. Sen bir tanesin ya.

0: 7 saniye sürecek çok kısa bir ara. 7 saniyenin hemen ardından yine çok özel şarkılarla buluşacağız. 7 saniye. Begüm kalpler göndermiş. Kız ne kadar güzelsin sen maşallah. Ümran Fındıklı ses yollamış, dinleyemiyorum, yayındayım.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Ümran diyor ki Hilal'cim vallahi 22 yıl bir fil tekstilde çalıştıktan sonra evde örerek çok mutluyum demiş. Aa, bunu ticari amaçlı mı yapıyorsun? Aferin kız. Şişlerini de göndermiş bana. Hasan Oymak iyi yayınlar diliyor. Aydın'dan Yeşim'cim hoş geldin diyor. Bence talih, bence şansın. Bu yapay zeka değil mi demiş, hangisi acaba? Ebru'cum hoş geldin. Hazır bekliyorduk demiş oynamaya. Oh, sefamız olsun diyor. Antalya'ya.

Ben de evde iğne oyası yapıp satıyorum demiş. Vallahi elinize sağlık. Ya yetenek başka bir şey, sanat başka bir şey. Süreyya Söylemez Hatay'dan yazmış.

Mardin'de, ah Mardin, ah Mardin. Nuran Sakarya'dan, Hilal'im enerjin bize pozitif geliyor demiş. Gidene boşver, hoş gel. Nevin Eskişehir'den, Nur Hanım seni öpüyorum yanaklarından bu arada. Radyo Turkuaz'ın ayrıcalığı bu olsa gerek demiş. Sizsiniz. Hilal, Radyo Turkuaz her zaman mutfağımda açık. Ailem gibi oldunuz. Yalnız hafta sonu sesim bu kadar canlı değil. Kız moralimiz bozuktu ya hafta sonu. Yenildik ya Türkiye maçında. Aa, ben ondan sonra toparlanamadım. Şimdi...

0: saniye kadar çok kısa bir ara veriyoruz. Mesajlar da birikmiş. Yayının da sonuna geldik. Veda şarkımı merak edenler...
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Bitti yayın, bitti. Bir şekilde öyle böyle bir her şeyden konuştuk. Şükür bugün de size kavuştuk. Siz de bugün şükretmeyi sakın unutmayın. Kendinizle övünün, başarılarınızı bir yere not alın. İyi yaptığınız şeyleri düşünün. Birilerinin sizi sevmediği, istemediği, onun dışladığı, bunun dışladığı, birinin bir şey misin, değil misin, bunlarla çok yoruyorsan kendini yorma. Ya da yor geçsin ya, ne yapalım, hayat yani. Mesafe candır. Bunu da söyleyelim. Yarın da geleyim mi ben, yarın salı saat 12'de? İyi ki varız ya. Hadi görüşürüz. Bir

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik Şirketleri ile bağlantılı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı'yla koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin, haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İstanbul'da hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin

0: yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Petrol Ofisi uygulamasında. Seni ister, ister

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik Şirketleri ile bağlantılı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Düzenli doğal gaz tüketim desteğinde 2026 Ocak-Eylül döneminde 620.464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gelecek yıl için toplam 480

0: 80 bin baş besilik erkek sığır ithalatının planlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen Milli Yapay Zeka Platformu Evren, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla kullanıma açıldı. Evren, kısa sürede 8 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Mecliste geri dönüşüm seferberliği. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde 1 Ekim 2025-10 Ağustos 2026 döneminde 90.654 kilo atık kağıt geri dönüştürüldü. 1541 ağacın kesilmesi önlendi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com. Sen neredeysen, müzik orada. turkuazradyolar.com. turkuazradyolar.com.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam. Radyo Turkuaz Minimix.

Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Canlı yayınlarımızı Turkcell

0: mobil uygulama. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
1: Sensat.com.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
5: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuvazradyolar.com.
6: Turkuvazradyolar.com.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

0: adam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında Destek Holding AŞ ve Özatak Gemicilik Şirketleri ile bağlantılı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük ara sonrası yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Genel Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Maç ATV'den naklen yayınlanacak. Batı Karadeniz için yarın fırtına uyarısında bulunuldu. Aynı gün akşam saatlerinden sonra

0: etkisini kaybedeceği öngörüden fırtına nedeniyle ulaşımda görülebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artısı var.

Japan Dilek No ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Ya.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik Şirketleri ile bağlantılı 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İstanbul'da hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde sigara bırakma polikliniklerinin sayısı 1751'e yükselirken bu yılın 8 ayında 179.779 başvuru yapıldı. Bir yıllık takip süreci tamamlanan hastaların yaklaşık %24'ünün sigarayı bıraktığı belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Utku bugün yoktu. Şöyle yıllık izinden bir gün kullandı ve sonrasında artık ben mikrofondayım. Herkese selamlar. Dostlar, bugün ayın 28'i. Eylül ayını uğurluyoruz. Saatler 17.07'yi gösteriyor. Lubex motor yağları Hop Dedik Show başlıyor. Yine akşam trafik yolculuğu. Ben İstanbul'dan sizlere sesleniyorum ama Antalya'da da durum aynı, Bursa'da da aynı, Ankara'da, Batman'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da ve tabii ki yurt dışındaki dinleyicilerimize de selamlar. Bu yoğunlukta ben de sizlere bir arkadaş, bir dost olacağım. Bu arada akşam dün geç vakitlerde bayağı bir sağanak vardı İstanbul'da, keza sabah da öyle. Bu akşam da aynı şekilde sağanak yağış şiddetlenecek. O yüzden geç vakitlerde de trafiğe çok kalmadan hemen evinize ya da gideceğiniz yer neresi oraya geçebilirseniz şahane olur. Dostlar, trafikten, havadan, yoldan, sudan

hattımız açık. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere göndersin. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var merak ediyoruz. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Haydi bakalım, iyi yolculuklar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Merkezi selamlar. Kuzeyciğim selam. Adana'da da yağmur başlamış. Çocuğu okuldan alacağız. Islanmasak bari diyor Ali. Burada kim var acaba? Buyurun.

0: Tuğba Hanım.
1: İyi yayınlar. Trabzon'dan.
0: Teşekkür ederim.
1: Selamlar olsun.
0: Trabzon, sağ olun.
1: İlk defa radyoyu sesle mesaj atıyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Havalar çok soğudu. Kışlıkları çıkarmakla meşgulüm. Bir evet. Yandan sizi dinliyorum.
0: Artık kolay öyle, gelsin. Artık öyle. Bu arada hemen hatırlatalım. Bu akşam 21.45'te A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde İtalya ile maçı var. Saat 19.15 gibi de sevgili Emre ile bir bağlantı kurarız. O da maça gitti, Libero ekibinden sevgili Emre. Onun da görüşlerini almış oluruz. Karşılaşma Bursa'da bu arada. Bursa'daki dinleyicilerimize de selamlar. Bugün milli takımımızı şahane bir şekilde sahiplenecekler. Buna eminiz. Haydi bakalım öyleyse. Dostlar, kısa bir reklam arası.
2: Bir reklam. Motor, Motor, Motor Expert'in

0: Sevgiler, saygılar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Antalya'dayız Adile. Dün bizim evlilik yıldönümümüzde iyisiyle kötüsüyle 28 yılı geride bıraktık. Ha maşallah. Eşim Raci'ye bir selam. Mutluluklar diliyorum. Bu arada mesaj yazan dinleyicilerimden ricamdır. O güzel isimlerinizi de eklerseniz eğer seviniriz. Adınızla hitap edelim iyi olur. Sen Londra'dan selamlar. Hava harika, güneşli. Bayağı sıcak, Eylül son olmasına rağmen. Ama kim yollamış bilmiyorum. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Kendisi cakalı, sesi fiyakalı.
0: Oo.
1: Günün en güzel anı, şimdi Hop Dedik zamanı.
0: Oo.
1: Aynen abi, Denizli'den Murat ben.
0: Eyvallah, bana mı yazdın? Valla
1: serinlemeye başladı artık. Yazı bitirdik.
0: Şiir aldım.
1: Güz geldi. Çok
0: evet.
1: Yakında güz de gidecek, kış gelecek.
0: Öyle hayat.
1: Göreceğiz kazmayı bir küreği. İyi yayınlar, iyi
0: akşamlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kahramanmaraş, Selçuk. Burada da yağmur var, sendeyiz. Teşekkür ediyorum.

Londra'dan Yasemin Ünal. Londra'da güzel, harika bir hava varmış. Eylül son olmasına rağmen. Teşekkür ederiz İskenderun. Hatay. Zeynep Hanım merhaba. Biz de sabah 5.30'da başlayan yağmurla uyandık. Herkese kolaylık diliyorum. Birine, Şahsenen ve Gebene selamlar. İstanbul trafiği dostlar. %67 ile başladık. Bir saat sonra.

0: Orada daha da artacak, orası net zaten. Ama az evvel söylediğim gibi ilerleyen dakikalarda, saatlerde yoğun yağış bekleniyor İstanbul'da. O yüzden hani gidebildiğiniz kadar erken evinize gitmeye gayret gösterin. Hani araya bir iş daha, ya bir AVM'ye mi uğrasam yoksa birini ziyaret etsem öyle geçerim derseniz kesin yağmura yakalanırsınız. O zaman da trafiğin durumu ne olur onu kestiremiyorum. Bu da size bir küçük tavsiye olsun. Dostlar bir reklam arası, sonra tekrar görüşelim lütfen.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklam.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Lubex motor yağları Oktay'lık Show. İyi akşamlar diliyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Gençler ve her zaman kendini genç hissedenler. Cem Kara şöyle derdi değil mi rahmetli? Selamlar. Yusuf. Yusuf Emir, annem için bir selam alabilir miyiz? Kahramanmaraş. Eyvallah, teşekkür iletiyorum. Tabii ki alırsın. Antakya'ya bir merhaba. Mahmut gönderiyor. Burada da yağış var diyor. Valla bu hafta biraz yağışlı geçecek. Ben İstanbul'dan bildiriyorum tabii. İstanbul'da da yoğun yağış olacak, onu söyleyelim. Ramazan Bey neredeyiz?
1: İyi akşamlar Oktay.
0: İyi akşamlar.
1: Bursa'dan Ramazan ben.
0: Nedir durumlar?
1: Bursa'da yağışlıydı hava. Şu an yağmıyor gerçi ama her an yağabilecek bir görüntü var.
0: Bu akşam tabii Bursa'da Uluslar Ligi'nde ikinci rakibimiz İtalya ile oynayacağız. Saat 21.45'te karşılaşma ve ATV ekranlarında canlı. Hazır Ramazan Bey Bursa'dan bahsetmişken biz de o konuya girelim.
1: Milli takımımıza ayrıca başarılar diliyorum. Bugün maçı var Bursa'da.
0: Hadi bakalım.
1: Stadyum çevresinin muhtemelen yoğun olduğunu düşünerek.
0: Evet ya.
1: Köy içlerinden arkadan yavaş yavaş eve ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Tamam.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sakarya'dayız sevgili Muhammed. İstanbul Havalimanı'na geldim. Şimdi Kuzey Marmara'dan dönüş yapıyorum. Burada çok su birikintileri var. Burayı kullanacak olan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Bu uyarı da haklı. Dün akşamki yoğun yağışta tabii Kuzey Marmara diğer otoyollara göre bir tık daha boş olduğu için insanlar hızlı gidiyorlar, basıyorlar. Ama yağıştan dolayı çok kaza vardı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu uyarıyı dikkate alıyoruz. Muhammed teşekkür ediyorum. Kim var bakayım burada?
2: Alo. Ben Eylül. Ben Lara. Yeni okullarına selamlar yolluyoruz. Herkes bizi izlesin, dinlesin.
0: Teşekkür ederiz kızlar. Izlesin.
3: Size bir haber istek. Yaşasın Eylül.
2: Ve yaşasın Lara. Siz çok seviyoruz. Lütfen okuyun.
0: Tamamdır. Gönderdim gitti. Hem Eylül'e hem Lara'ya. Hem de şu an serviste bulunan kızlarımıza, evlatlarımıza selamlar iletelim. Onlara okuldan çıktılar tabii, evlerine gidiyorlar. Güzel bir akşam dileyelim. Kısa bir reklam arası.
4: Bir reklam. Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: arkadaşım Tahsin var.
1: Zeynep söyle
0: çok
1: bakalım.
0: Çok severek dinliyoruz.
1: Valla.
0: Ve her gün dinliyoruz.
1: Yaşa.
0: Dinleyicilere de selam gönderiyorum.
1: Aldık
0: bye
1: selamı.
0: Bye.
1: Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Dostlar.

0: Instagram hop dedik Ayhan. Hani takip etmek isteyenler varsa oradan da bizi takip edebilirler. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show devam edeceğiz. Olmazsa olmaz bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim. Sakarya'dayız Gökhan. Burada yoğun bir yağış var. Sokak araları da felç durumda demiş. Eyvallah. Mersin'de hava biraz daha sıcak. Ergin bize selam yollamış. Sevgili Tuğçe ve Mücahit Sivas'tan, onlar da eve giderken bizi dinliyorlar. Onlara da selamlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: Radyolar mobil uygulama. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı

0: seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

saygılar. 28 Eylül saatler 17.58'i gösteriyor. Lubex motor yağları hop dedik şov. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Şu anda İstanbul'da yoğunluk %72 seviyesinde. Belli noktalarda kazalar var. Bir defa onlara geçmiş olsun diyelim ama Avrasya Tüneli tabii önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Avrupa'dan Anadolu istikametine bir araç arızası vardı aşağı yukarı yarım saat kadar evvel. Araç yerden kaldırıldı ama yine de orada klasiktir. Trafik geriye doğru yaslandığı için yoğunluklar yaşanıyor. Geçmiş olsun diyelim. En yoğun trafikte aracın arızalanması kadar kötü bir şey olamaz. O anda elinizden çok da bir şey gelmiyorsa eğer hakikaten trafiğe etkisini düşünürsünüz. Arabada birileri varsa onları düşünürsünüz. Sıkıntı aman diyelim olmadık yerde arıza olmasın. Devam edelim. Şimdi haber merkezine gidelim. Yurt ve dünya gündemini alacağız. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. WhatsApp hattımız 0505 188 30 00.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Fon soruşturması kapsamında Destek Factoring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketleri ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, bir şüpheli ise aranıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. İstanbul'da hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük ara sonrası yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Genel Kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Maç ATV'den naklen yayınlanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: Merhaba Lubex motor yağları. Hop dedik şov. Çayım da geldi. Keyfiniz yerine geldi. Selamlar iletiyorum sizlere. Giresun'dan bir merhaba. Arzu kahve yapmış. Akşamı karşılıyor bir taraftan da. Nostaljik Radyosu. Sizler sayesinde gün öğleden sonra güzel geçiyor. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Dostlar, bugün ortaya bir konu atmıyorum. Böyle şarkılarla devam edeceğiz. Sizler mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Gönderin gelsin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alış

ile avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: 5-0. Ayhan abi Münih'ten selamlar. Yazdan kalma bir gün. Oktoberfest'teyiz. Burada bile kulaklığım takılı. Bir taraftan da seni dinliyorum demiş. Eyvallah sevgili Hakan da avşar bir mesaj gönderiyor. Oktoberfest zamanı değil mi? Münih'te. Peki oraya da bir selam yollamış olalım dostlar. Yavaş yavaş mesajlar geliyor. Sevgili Öner şu anda. Öner'cim neredesiniz?
1: Dikayan, iyi akşamlar.
0: Eyvallah.
1: Sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah.
1: Madem bugün konu yok. Ben de o
0: konuyor, zaman şarkılardan.
1: İtalya karşısında başarılar diliyorum.
0: Evet.
1: İnşallah bugün kazanırız.
0: İnşallah.
1: Vurdukları gol olsun.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Saat 21.45'te karşılaşma. 7'den sonra bizim Libero ekibinden Emre orada olacak Bursa'da. Ondan böyle bir ortam, bir hava. Bursa'da durumlar nedir? Seyircinin ilgisi falan. Bu

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Merhabalar. Kimler nerede neler yapıyor bir bakalım. Buyurun.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: İknur. İstanbul'da trafikte kalmışım.
0: Oo, kimler kalmadı ki şu anda İstanbul trafiğinde feci?
1: Bir görsen çok acayip.
0: Evet ya,
1: var.
0: Evet ya.
1: Oo. Bana bir şarkı armağan edersen belki mutlu olurum abi.
0: Ederim ederim, merak etme.
1: Hadi.
0: İyi yolculuklar diliyorum. Lubex motor yağları, hop dedik şov.

Ama WhatsApp hattımız da sonuna kadar açık. Konuyumuz da biz yarın konuyu vereceğim sizlere. Yarından itibaren yine konulu olarak devam ederiz. 0505 188 30-0 WhatsApp hattımız. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yanınızda kimler var? Dileyenler mesaj atabilirler. Gönderin gelsin.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat...

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi
2: bambaşka yere taşır. Toyota. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Hatay İskenderun'a bir selam. Amen. Bana bir selam. Tamam amen. Şarkılar güzel amen. Bir tanesini kendine al. Bakalım burada kim varmış? Antalya'dan yazıyorum. İşten çıktık. Antalya trafiğinde eve gitmeye çalışıyoruz. Yusuf, Süleyman ve Esra. Yusuf inecek şimdi, hemen okuyabilir misin? İnşallah duymuştur. Yapacağım bir şey yok ama reklam giriyor çünkü araya. Sizlere de iyi yolculuklar arkadaşlar. Dostlar biraz böyle geçmişten yol alalım istedim, 90'lardan. Bugün madem şarkılarımız ön planda, o tatta devam edelim.

İstanbul trafiği ne oldu böyle ya? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa yakasına geçmek isteyenler, özellikle Ataşehir bağlantı noktası daha ilerisi Ümraniye, tam Kabacık'tan itibaren açılacak ama o kalabalığı görenler anlayabildiğim kadarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kaçıyorlar. Ondan dolayı Kadıköy'den gelenler, Ümraniye tarafından bağlananlar, öbür taraftan Acıbadem'den falan böyle arka taraflardan, yukarıdan Çamlıca'dan inenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişte bir trafik var, anlatamam size. Bilgi, hani geçenler kurtulduk da diyemezler çünkü sonrası Mecidiyeköy, Haliç, daha ilerisi Topkapı, Şirinevler falan. Feci bir akşam maalesef.

0: Barış abi, Erkin Koray. Bir de bunların grup tarafı vardı. Üçüren onlardandı. Bu şarkı o zamandan kalma bir şarkıdır. Ta böyle sizi söyleyeyim 1974 filan o civarda. Yıllar sonra çok okuyan oldu ama yine de Üçüren gibisi olmadı be. Vay be nereden nereye. 70'lerden günümüze şahane bir şarkı. Şimdi akşam maç var. Bursa'da durum nedir? Bizim Mesut Bey oralarda.
1: Hop dedik.
0: Efendim.
1: Bursa'dan Mesut.
0: Buyurun.
1: Bu sefer senin değil. İtalyanları öpmeye gidiyorum.
0: Öpelim ya valla.
1: Sana iyi yayınlar.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi ilk maçta Fransa'ya puan kaybettik biliyorsunuz. Uluslar Ligi'ndeyiz. Bu maçta da İtalyanları biz öpelim, fena olmaz. Saat 19.15 gibi de bizim sevgili Emre'ye bağlanacağız Libero ekibinden. Emre oralarda, ortamı güzel kokluyor. Bakalım bizlere neler anlatacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Cani Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvuru

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: İyi akşamlar diliyor dostlar. Bugün şarkılarla yolluyoruz. Yarın konularımız var. Bugün istedik hafta başı zaten yoğun bir gün. Çok da kafanızı
1: Ayhan
0: şişirmeyelim.
1: Kardeşim,
0: efendim.
1: Alpay.
0: Alpay Bey.
1: Şu anda trafikteyim.
0: Nasıl durum?
1: Dolayısıyla Bursa'da trafik çok aşırı bir şekilde yoğun.
0: Öyle mi?
1: Bursa'dan sevgiler.
0: Eyvallah. Haydi bakalım Bursa. Bugün bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız var. Bursalı taraftarlarımıza da gerçekten çok büyük görev düşüyor. Haydi bakalım. Al

0: akşamlar. Tekrar herkese merhaba. Yeni saatin içerisindeyiz. Lubex motor yağları Hop Dedik Show sizleri selamlıyor dostlar. Şimdi Bursa'ya gidelim. Türkiye-İtalya maçı saat 21.45'te ATV ekranlarında Libero. Libero ekibinden sevgili Emre de şu anda Bursa'da. Emreciğim merhaba.
1: Merhabalar Aynı abi. Bursa'dan selamlar.
0: Nasılsın? Vardınız Bursa'ya. Stadyumun içinde misin?
1: Evet, şimdi stadın içine geldik. Zeminden konuşuyorum seninle.
0: Oh, ne kadar güzel. Güzel stattır değil mi orası?
1: Ben ilk defa geliyorum da stadyumu çok beğendim gerçekten. Konum olarak ve stadın içerisine girdiğindeki o atmosfer muhteşem olacak. Şu anda Bursa Spor Stadyumu'nda taraftarlar yavaş yavaş gelmeye başladı.
0: Evet.
1: Saati tabii ki de hafif bir yoğunluk da var trafikte. Ama şu an içerisinde stadyum yavaş yavaş doluyor. Stadyumda

0: buradaki atmosferi hayal dahi edemiyorum.
1: Çok güzel. Kapılar açıldı değil mi? İçeriye girişler başladı.
0: Evet, 18.45 itibariyle stadyuma girişler başladı.
1: Peki hava durumu nasıl?
0: Yavaş yavaş dolmaya başladı.
1: Bursa'da hava nasıl? Yağmur falan var mı? Gelir mi? Ne diyorsun? Şöyle bir
0: aslında
1: gökyüzüne bak.
0: Aslında yol üzerinde, Osman Gazi Köprüsü'nde yol üzerinde biraz yağmur şiddetlendi.
1: Tamam.
0: Şu an içerisinde yağmur görünmüyor ama maç anında yağmur olacak gibi. Yani şöyle hafif çiseliyor diyelim. Ama maç oynamaya çok müsait. Zemin de çok iyi görünüyor. Bakalım milli takıma da bolca başarılar diliyorum.
1: Hadi inşallah. Şimdi bizim takım grup 1'de. Belçika, Fransa, Türkiye, İtalya. Aslında biraz da kazık grup mu diyelim? Ne diyelim ya? Yoksa kafa kafaya mı?
0: Şöyle, Türkiye aslında şöyle. Bu lige çıkmak için insanlar maçlar oynuyor. Biz Uluslar Ligi A grubundayız.
1: Evet.
0: B grubundaydık. B grubunda birinci sırada bitirip A ligine yükseldik. A liginde de güzel bir grup çıktı bize. Fransa ile ilk maçımızı oynadık. Kocaeli'nde ilk maçı 1-0 kaybettik ve şimdi ikinci maçta İtalya karşısında mücadele edeceğiz.
1: Evet.
0: Milli takımı favori olarak görüyoruz İtalya karşısında.
1: Hadi bakalım inşallah ya.
0: 3 puan alıp 3 gün sonra Belçika'daki mücadeleye milli takımımıza başarılar diliyoruz.
1: Bu arada ilk karşılaşmada İtalya'da mağlup oldu. Onu da söyleyelim. Yani Türkiye'nin
0: evet,
1: de puanı 0.
0: İtalya kendi evinde Belçika 2-0 mağlup
1: 2-0
0: oldu.
1: 2-0 mağlup olmuştu. Türkiye ve İtalya'nın puanları 0. Aslında kim kimi yenerse ama tabii Türkiye'nin yenmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Güzel
0: Türkiye
1: bir maç olacak.
0: İki maçını evinde oynadığı için şu anda bu maçı kazanmak zorunda. Bundan sonraki iki maçı deplasmanda olacak. Belçika ve İtalya deplasmanına gidecek. Daha zorlu maçlar bekliyor. O yüzden Bursa'da bu muhteşem atmosfer içerisinde İtalya maçını kazanıp sonraki deplasmandaki maçlara bakmamız gerekecek.
1: Peki takımlar otellerden çıkıp stada geldiler mi? Daha var mı?
0: Yok, daha var ona. Ona da biraz daha var. Bir yarım saat 45 dakika içerisinde takımların gelmesini bekliyoruz.
1: Hadi bakalım. Ben biliyorum sen de bir Roberto Mancini hayranısın bu arada. Onu da bakalım yakından görüntüleyebilecek misin? Ya da basın toplantısında bir soru sorar mısın bilmiyorum.
0: Yani öyle bir hedefimiz var tabii ki de. Mancini hocayı çok beğeniyor. Çok klas bir gibi kendisi.
1: Peki. Emre'ciğim teşekkür ediyorum. Sana kolay gelsin. Milli takımımıza da başarılar dileyelim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Ayhan abi.
1: Hadi bakalım. Libero ekibinden sevgili

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim abi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Selamlar, saygılar, hanımlar, beyler. Lumex Motor Yağları Optelik Show. Bugün şarkılar biraz aksın istedik. Yarın yine günün konusu, sizlerden gelen yorumlar. Hepsiyle ortalığı şenlendireceğiz. Tabii bugün trafik diğer günler oranda biraz daha yoğun. Yarın da yoğun olacak ama pazartesiye çok kafanızı da şişirmek istemedim. En sıkıntılı gördüğüm noktalardan biri İstanbul için konuşuyorum. Diğer kentlerdeki dinleyicilerim de anlık trafik raporu verebilirler. Ama ve lakin İstanbul için özellikle Bağcılar tarafından gelip Mahmut Bey ve daha ilerisi Esenyurt civarına TEM otoyoluyla gitmek isteyenler, Esenyurt'tan gelip Bağcılar'a gitmek isteyenler,

Evet. Saat 7.30'dan itibaren günlük hüznümüzü alacağız. Saat 5'ten 7.30'a kadar gülüyoruz, eğleniyoruz, enerjimizi alıyoruz ama hüzne de ihtiyacımız var. O yüzden o duygulara tercüman olacak şarkılar, yine Şampiyonlar Ligi, hatta sayayım isterseniz. Ebru Gündeş, Ferhat Göçer, Cengiz Kurdoğlu, Volkan Konak, Sibel Can. Daha ne olsun? Vallahi imkanı olanlar çayı kahveyi kapsın. Gününüz

0: yaklaşık bir 3 dakikalık reklam arası vereceğiz. Hemen ardından dediğimiz gibi hava şartları uygun. Kimi yerlerde yağmur da var. Artık akşamın bir vakti oldu. O da tamam. Biraz da özlem ve hasret duyuyorsanız bir şeylere. Şimdi mesela benim bulunduğum yerde yağmur da başladı. Hastal Beşlevent civarı. Bu şarkılar tam da o ortama uygun yani. Reklam sonrası başlıyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve Dünya'dan 119 sanat.

0: ve kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurdu.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Dışarıda yağmur. Tam da bu şarkıda olduğu gibi. Çay ve kahveler şirketten. Şarkı benden, özlemek sizden.

deyince hakikaten bu şarkıyı ve yorumunu biraz ayrı tutmak gerekiyor. Çok güzel. Dostlarım, sevgili Ali ve Ahmet, şu anda onlar da yoğun trafikteymiş. Beni dinliyorlar. Bize bir selam olmaz mı? Sevgili Ali ve Ahmet'e iyi yolculuklar dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da şakır şakır yağmur, en azından benim bulunduğum noktada şu anda stüdyodan bakıyorum.

yağmuru görebiliyorum. Kısa bir reklam arası dostlar. Aradan çokça zaman geçmiş. 80'li yıllarda taverna müziği çok ünlüydü. Kimisi uduyla, kimisi klavyesiyle, kimisi de gitarıyla moda etmişti o zamanlar o tarzı. Cengiz Coşkuner çok büyük bir isimdi. Gitarıyla müthiş şarkılar ve bestelere imza atmıştı. O bestelerden bir tanesi de bu. Duvardaki resim Cengiz Kurdoğlu ve Kutsu Yorumu ile gelecek. Niye Cengiz Coşkuner dedim? Çünkü o da artık 76 yaşında. Yoğun bakıma kaldırılmış. Duvardaki Türk müziğinde kendi dalında çok özel bir isimdi Cengiz abi. Kendisine şifa dileklerimizi iletiyoruz Cengiz Coşkuner'e. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Bu muhteşem bestesiyle şimdi Cengiz Kurdoğlu ve Kutsi.

Gelsin günün özel şarkıları. Bu tatta devam.

0: bir reklam arası. Sonrasında Volkan Konak'la veda edeceğiz. Herkese güzel bir akşam diliyoruz. Yarın 17'de görüşmek üzere Alasmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurdu.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgil. Beni affet.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.
2: Bir gönlüm var,

bitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar

var mıdır söyle. Seni benim gibi kimse anlamaz, mutlu olamazsın.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Ben uğurlayışındasınız yine. Güne veda ederken şarkılarla, şiirlerle ve sizlerle birlikte sohbetimizle akşamımıza huzur katacağız. Gününüz umarım güzel geçmiştir. Yetişebilmişsinizdir. Hiç bitmeyecek hayat koşturmacasının bir köşesinden tutarak. Edilen her kelam, dinlenilen her müzik ruhumuza iyi gelsin ay ışığında. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek ve evlerinde olanlara da iyi dinlenmeler dileyerek ay ışığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

şarkıların bir gücü olduğunu sürekli paylaşırız ama ben kelimelerin, cümlelerin de böyle önemli bir kuvvetinin olduğunu savunuyorum. Çünkü bir cümleyle mesela dağılabiliyorum. Bazen bir cümleyle tekrar inancımı yenileyebiliyorum. Yine bazen farklı bir cümleyle ne bileyim kandırılabiliyorum. Cemil Meriç'in bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır dediği gibi kelimelerin tesirinden kaçmak çok da mümkün değil sevgili dinleyenler. O yüzden hayat felsefeniz yapacağınız cümleleri çok iyi belirleyin. Tesirini çok iyi hissedeceksiniz. Ağzımızdan çıkan cümlelerle, aklımızdan geçen cümlelerle, yüreğimizden esip geçen cümlelerle aslında şekillenen bir durum söz konusu. O yüzden oralardan hep güzel şeyler geçsin. Güçlü şeyler geçsin. Gel.

bir şamana soru soruyorlar. Zehir nedir diye. İhtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir diyor. Yani bu güç zenginlik, açlık, ego, açgözlülük, tembellik, sevgi, hırs, nefret ya da herhangi bir şey olabilir. Peki korku nedir diye soruyorlar. Belirsizliğin kabul edilmemesidir. Belirsizliği kabul edersek serüven olur. Soru şu şekilde sıralanıyor. Kıskançlık nedir? Başkalarının içindeki iyiyi kabul etmemektir. Bu iyiyi kabul edersek ilham olur. Çok güzel bir cevap değil mi sevgili dinleyenler? Kıskançlık nedir sorusunun cevabı. Başkalarının içindeki iyiyi kabul etmemektir. İşte bu iyiyi kabul edersek ilham olur. Öfke nedir diye sorduklarında kontrolümüz dışındaki şeyleri kabul etmemektir. Kabul edersek hoşgörü olur. Nefret nedir? Bir insanı olduğu gibi kabul etmemektir. Bir insanı koşulsuz olduğu gibi kabul edersek sevgi olur. Sorulara verilen cevapların güzelliğidir. Geçelim.

bir sonuca ulaşacağınıza yönelik mutlak bir inanç besliyorsanız, o sonuca ulaşacağınız kesin gibi bir şeydir sevgili dinleyenler. Ne kadar şüphe ediyorsanız, başarısızlık ihtimaline o kadar izin veriyorsunuz demektir. Kimileri buna manifestlemek de deniyor, yani kötü manifestlemek. Aslında istemiyorsunuz ama dillendirdikçe aslında onu manifestliyorsunuz. Yani yeni tabirle, anlatımla. İlahi sisteme kesin, tam, mutlak bir güven duyduğunuzda herkes için en iyi olan şeyin gerçekleşeceğini bilirsiniz. İnanç sevgili dinleyenler korkuyu ortadan kaldırır. O yüzden bir sonuca ulaşacağınıza yönelik mutlak bir inanç besleyin. Ki o zaman sonuca ulaşacağınız da kesin gibi bir şeydir. Böyle anlatıyoruz ama şöyle bitirelim. Her şey gönlünüzce olsun.

Radyatör Kubaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken duygu ve düşüncelerinizi, Ayşe'nin de olsun istediklerinizi ya da en özetle benimle paylaşmak istediklerinizi Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden direkt mesajla bana ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şarkılara dair, şiirlere dair sizin düşünceleriniz de çok çok kıymetli. O yüzden Instagram Uğur Eracil sayfam üzerinden bu konuda düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayacağım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Her tarzında tabii ki en iyileriyle. Mesela sıradaki bu şarkıyla da yıllar yıllar evveline gideceğiz. Belki binlerce kez dinlemiş olup da şu an aklına gelmeyip bir radyo frekansında onu sana hatırlatan bir şarkı. Dinleyelim bakalım.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

çok yoruyoruz kendimizi, değil mi? Unutuyoruz iyileşmeyi. Kim için? Ne için? Aslında koca bir hiç. Selahattin Eniz Bataklık Çiçeği eserinde şöyle bir cümleleri sıralıyor sevgili dinleyenler. Doğrusu hayatımızda vücudumuzun istirahate ve sükûna muhtaç olduğu zamanlar yok değildir. Lakin hayatın değişimleri arasında ruhun bunu özlemesi o kadar azdır ki. Hak veriyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Şu hengame içinde biraz dinlenip biraz yalnız kalmalı. Bedenimize, ruhumuza eziyet etmemek için biraz dinlenip biraz da yalnız kalabilmeli.

tabii ki terk edilmek dokunuyor insana. Hani alıştığını zannettiğinde, hiç olmadık bir anda gecenin bir yarısı kalbine bir ağrı giriyor değil mi? Neden diye soruyorsun ama bir cevap bulamıyorsun. Çünkü neden terk edildiğini sen de bilemiyorsun. Aslında en acı olan da bu ya. Her şeyi göze aldığın, her şeyi feda ettiğin, her şeyi verdiğin insan her şeyi mahvediyor.

edebiliyor. Bir neden yok. Geçerli bir sebep yok. Var olan tek şey göğsünün içindeki o ağrı. Düzelsin istiyorsun, dualar ediyorsun, elinden geleni yapıyorsun ama hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Yoluna koymaya çalışan tek kişi de sen olmana rağmen bir tek senin canın acıyor. Sadece sen üzülüyorsun. Herkese çoktan unuttum dediğin kişi için hala bazı geceler acı çekiyorsun. Çünkü sevdin, hem de çok. Onun hak etmediği ve hiçbir zaman da hak etmeyeceği kadar çok sevdin. Yani sen aslında hiç değmeyecek birini sevmekte ısrar ettin. Ama o kıymet bilmedi. Boşver, bilmesin. Yani artık üzülme, sevilmemeyi o seçti. Senin vicdanın rahatsa gerisini çok da takmaya gerek yok. Çünkü hepsi geçecek. Ve bir gün onu kaybettiğine değil de öyle biri için bu denli acı çektiğine üzüleceksin.

Sırf birisini kaybetmek istemediğin için daha fazla anlayışlı, daha fazla affedici olmaya çalıştıkça karşındakine de hak vermeye, düzeltir sanarak konuyu kapatmaya çalıştıkça kimse seni kaybetmekten de, incitmekten de korkmamaya başlıyormuş. Almamız gereken en önemli derslerden biri de bu olsa gerek sevgili dinleyenler. Kimse seni kaybetmekten de, incitmekten de korkmamaya başlayabiliyormuş. İşte bu biraz can acıtıcı ama gerçek. Dökül.

Nasılsın? Yolunda mı her şey? Dikkat ediyorsun değil mi kendine? Sabah erken kalkacaksın. Hadi uyu artık. Geç kalma. Koşma, düşme. Seni sevdiğimi unutma. Boş ver. Üzülmene bile değmez. Hadi gel. Seveyim saçlarını. Diyemiyorum sana. Kapına komşu da değil ki kapım. Kulak misafiri olsam.

Arada da olsa duysam sesini. Yemin ederim sarılmak falan da değil niyetim. Şöyle uzaktan da olsa görmek. İyi olduğunu bilmek de yeterli. Yanlışlıkla bile aramıyorsun ki bir bahanem olsa nasılsın diye sormaya. Özlemek böyle bir şey işte. Yarısı merak, diğer yarısı meraktan ölüm nedeni. Keşke birileri bir şeyleri...

Radyo Türkuvaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisini paylaşarak kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz yine. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Yavuz Bülent Bakiler sevgili dinleyenler. Aslen Azerbaycan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936 yılında Sivas'ta dünyaya geliyor. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Malatya ve Gaziantep'te tamamlıyor. İlk şiirlerini 1953 yılında Türk Sanatı Dergisi'nde yayımlamış, Hisar Dergisi şairleri arasında yer almış ve 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiriyor. Daha sonra kısa süreli Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışmış. Yavuz Bülent Bakiler, TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi'nde raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları da sunmuş sevgili dinleyenler. 1975-76 yıllarında ise Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda hukuk müşavirliği yapan Yavuz Bülent Bakiler, daha sonra Ankara Televizyonu'nda çalışıyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yapıyor. Kıymetli şairimiz 28 Eylül 2025'te, yani dün aramızdan ayrıldı sevgili dinleyenler. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hani hep söyleriz ya, bazı isimler yaptıklarıyla ölümsüzlüklerini de ilan ederler. Sanatçılar şarkılarıyla, müzikleriyle, yazarlar kitaplarıyla, şairler de şiirleriyle olduğu gibi. Yavuz Bülent Bakiler de gönlünden kaleme döktüğü o şiirleriyle ölümsüzler arasında olacak. Mekanı cennet olsun. Üçüncü saatimize onun en sevdiğimiz şiirlerinden Cebeci İstasyonu ve Sen şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Gebeci istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce sırılsıklam, paramparça, perme perişan türküler söylüyordum. Ağlıyordun. Şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor, serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma, iki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer, gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi, çok uzaklardan gel artık, ne olursun.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle. Sözünü çok sevdiğim ve bir nebze de olsa yüreğe su serpen bir ortak duygu paylaşımıdır benim için. Yavuz Bülent Bakiler'in ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle diyor. Buna binaen de hemen Cemal Süreyya'nın şu sözü aklımıza geliyor. Uzaktan sevmediyseniz birini hiç sevdim demeyin. Şairler yıllar yıllar öncesinde şu anki bizim yaşadıklarımızı hissedip de kelimelere döken duygu işçileri adeta ve o duygular zamanla aslında değişen yüreklerde aynı kalabiliyorlar. Ben Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyorken daha lise 1. sınıfta 16 Mart kuruluş yıl dönümlerinde şiir dinletileri olurdu ve ilk defa şiir okudum ben o sene ve o şiir de ilk okuduğum şiir de Yavuz Bülent Bakiler'in Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiriydi. O yüzden bu şiirin benim için çok özel bir yeri vardır sevgili dinleyenler. O zaman bir kere daha dinleyelim birazdan. Gel.

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Gelmesen şarkılarla geleceksin. Duygulu, ince, yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere, bir elim seni silecek. Kalbim ebem kuşağı, günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde ve sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin

İstanbul'a. Uğur'la Ay Işığı.

Ve yine bir uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Sessiz sessiz bizi gecesine ortak eden birçok dinleyicimiz vardı. Da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hayal kırıklıklarından uzak, umudun hep masmavi mutluluğuyla kaldığımızda günler diliyorum. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın da sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Ve sizler de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde uğurla güne merhaba da, ama sabah değil de akşam aramıza katılanlarla yine saat 21'i gösterdiğinde kavuşmak üzere.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.